0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Evet sevgili arkadaşlar, asla vazgeçmediğiniz eğlenceniz arkanızda, yanınızda. Salzburg şu anda tamamen bomboş. Bütün kankalarım tatilde şu anda beni. Evet, merak ediyorum ne tatilindeler. Merak ediyorsanız hemen söyleyeyim. Tatilleri neler biliyor musunuz? Gemi tatiline çıktılar. Evet, bu sezon çok farklı bir şey yapacağız dediler ve gemi tatilinden, Titanic vari büyük bir gemiden bilet aldılar. Evet, tabii ki ben gidemedim ama arkalarından o gemide neler olabileceğine beraber bakacağız ve gitmeli miyiz, gitmemeliyiz bu anonsun sonunda ortaya çıkacak. Arkadaşlar, gemi tatili nasıl kulağa hoş geliyor değil mi? Böyle bol dalgalı, bol güzel, açık büfe, denize karşı bir hayat mücadelesi. Aynı zamanda bedavaya sevgilinizle Titanic yapma şansı. Gemi tatili kulağa hoş geliyordur büyük ihtimalle. Ay var ya, biz şimdi bu gemiyle Akdeniz'i baştan başa koydan koya gezeceğiz. Evet, ilk olarak ilk selfie bu. Gemi tatili. Herkes heyecanlı. İlk olarak gemiye biniyorsun. Güvertede bir rüzgar esiyor. Oh, film gibi diyorsun. Bir yandan saçlar oralar buralar ve yukarılarda gezen, seni selamlayan martılar. Evet, güzel gözüküyor. Şu ana kadar gayet iyiyiz. Ve Akdeniz'de de buzdağı olmadığına göre sıkıntı yok. Pırıl pırıl bir tatil. Sürekli gemidesin. Kamerana geçiyorsun. Kameran nasıl? Bu iPhone 16'nın kamerasından bahsetmiyoruz ama aşağı yukarı o kadar bir şey. Küçücük bir yer. Adı kamera. İçinde ne var? İçinde bir tane minnacık bir tane pencere. Bir de tablo koyuyorlar. Adettendir büyük bir tablo. Balık olabiliyor, balina olabiliyor. Artık senin durumuna göre değişiyor. Aynen. Oradan da manzarayı kesebilirsin. Ufak ufak denizlere çıkıp oradan bakıyorsun. Evet, gemi tatilini en çok öne çeken olaysa açık büfesi müthişmiş. Açık büfe. Açık büfe deyince nedir? Senden önce muhakkak birileri kuyruktadır, gidersin. Elinde tabağın, sıraya girersin ve başkaları neler alıyor diye bakarsın. Ben baktığımda şunları fark ettim. Lazanya, hemen sağında karides, kenarında kazan dibi, nükleer savaş gibi bir tabak. Çok sık gördüğüm şeyler. Aynen öyle. Yan masadaki çocuk çikolatasını şelale gibi yapmış. Nutellalı çocuklar yanda yanda, öyle böyle. Açık büfe, kaçayım desen kaçamayacağın bir yer. Gemidesin. Ha, manitan sevgilin varsa hayatım yemekten sonra yakma babında Titanic'e ne deriz? Okey, onlar iyi. Dışarı çıktığında ise seni karşılayan animasyon ekibi. En tehlikelisi bu. Bu animasyon ekibi geçenlerde Özkan da tatildeydi, Antalya'daydı. Ne zaman sorsam animasyon ekibiyle takılıyordu. Özkan'ın takılmaca olduğu yerler ok yapıyordu paso. Abi beni aldılar, Özkan Bey 12'den vurabilir misiniz? Animasyon ekibi sürekli savaş halinde, spor halinde falan da anlatıyordu yani. Şimdi de su altına iniyoruz, hadi inelim. Direkt gulu gulu gulu su altı. Gemideki animasyon ekibi ne yapıyor biliyor musun? Seni dans ettiriyorlar. Evet, havuz başına alıyorlar. Seni havuz başı vurma vurma yer yer. Orada yaptığınızsa sürekli olarak dans. Oradan sonra nereye gidiyorsunuz? Bingo salonuna geçiş. Aynen. En çok gemide yapılan dans hangisi biliyor musun? Önceden öğrenmek istersen salsa. Evet, salsa dansı sürekli. Diyorsun ki abi dinlenmeye mi geldik? Halay başı burma burmada mıyız? Bu nasıl gemi tatili? Yapacak bir şey yok. Evet, ilk gün mis gibi. Ama ikinci, üçüncü günden sonra ne oluyor biliyor musun? Gemi sallanmaya başlıyor. Senin kafa sürekli Leyla. Gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Sürekli dümbelek atlıyorsun kafada. Birkaç gün sonra neler olur biliyor musun? Diyorsun ay aman Allah'ım, karaya nasıl çıkabiliriz biz? Evet, filika alabiliyor muyuz kaptan? Aynen öyle. Ve o gemiler durmuyor arkadaşlar. Sürekli seyir halindeler. Kaptanın seyir defteri. Yürü bakalım. Finalde ne olur biliyor musun? Finalde bir gemi fotoğrafçısı geliyor ve toplaşıp tanımadığın adamlarla, evet topla resim alıyoruz. Haydi in bakayım. 333. Ve senin tatili bu şekilde finalliyorlar arkadaşlar. Genel olarak bakarsak gemi tatili ilk başta hoş gözüküyor. Aynı zamanda martılar atladım arkadaşlar. Martılar da rahat vermiyor, onu da diyeyim. Titanic filmine özeniyor olabilirsin ama gemi tatilinde sık sık gemidesin. Başın dönebilir. Gittiğin yer kamera, yemekler falan okey. Bir havuz var ortasında. Tabii okyanus atlayamayacağına göre havuzla idare edeceksin. Hani kaptan biz bir atlasak, bizi alsan dönerken, öyle bir şey yok yani. Ama sonuçta bir de pahalı mı dersen 3000 euro falan bu ara fiyatlar. Aynen öyle. Güzel duruyor. 10 katlı gemiler falan da gördüm. Yani gemi de bir rahat verseniz, bu nasıl gemi ya? 10 katlı gemi mi olur abi ya? Aşağı katta da birinci sınıflar falan. Aynen öyle. Sonuçta gemi tatili tamam, hoş gözüküyor ve bu sene denemek istiyor musun Erkan? Hayır tabii ki. Ama benim kankaların şu an tamamı gemide. Aynen öyle. Gitmek istersek gidebiliriz tabii. Tatil yerlerinde fiyatlar, biletler bu ara camping kapının elinde kalıyor, öyle söyleniyor. Şimdi hemen güzel bir şarkı arası vereceğiz. Sonrasında ise kaldığımız yerden programımıza devam edeceğiz. Instagram'a bakıyorum. Instagram'da Mehmet Bostancı bu saatlerde gelmiş olması. Gelmiş Mehmet Bostancı gelmiş. Merak edenler için. Hemen Instagram'a geçip Mehmet'le biraz kaynatalım bakalım. Ve fiskos falan neler oluyor, bir dedikodunu falan gözüne vuralım. Sonrasında ise kaldığımız yerden programımıza devam ediyoruz. Benim adım Erkan. Herkese iyi pazarlar diliyoruz.

0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Evet arkadaşlar, bu aralar çok popüler kızlar bunlar. Manifest yaşanacaksa yaşarız. Evet, güzel kızlara benziyorlar. Hepsine de ayrı ayrı baktım. Hepsi de ayrı ayrı çok lezzetli ve çok seksi. Çok güzel. Buradan şuraya kanalize olabilir miyiz arkadaşlar? Benim en büyük hayallerimden bir tanesi. Çok çok eskiden bir sosyetik kadın, daha doğrusu sosyetik bir kızı bağlamaktı. Nasıl ya Erkan? Ya şimdi sosyeti kızlar her zaman havalıdır, zengin de olur bunlar genelde. Lüks içindedirler genelde. Bir tanesini bu yakışıklılığımla kafalayamaz mıyım diye 2000'li yılların başında en çok bunu düşünüyordum. Evet, yıl 2025, güzel bir kızla beraberiz ama en azından sosyetik bir bayan ayarlayıp düşürebilme hayali aktif mi? Bilmiyorum, bu aralar insanlar bu konuda Instagram'da sürekli olarak bu tarz şeyler atıyorlar yani. Bakalım, hemen karışık oldu birazcık ortalık, hemen toparlayabiliriz. Aslında anonsun karışık olması Mehmet Bostancı'nın Instagram'da yayını sürekli kurcalamasından kaynaklanıyor. Şu anda burada. Bir önceki anonsa dair şey demiş. Benim kamera dedim ya, ona şey demiş. Kameradır o. Ne değişiyor ki? Kameradır o demiş. Kamera. Hani benim için hepsi aynı. Lambada yapalım demiş. Salsayı da beğenmemiş. Lambada. Nasıl yani, lambaya kadar çıkmayız herhalde. Gemi tatili falan okey de yani lambaya kadar vardırmayız herhalde. Evet, bu anonsun başlığı sosyetik kızları ayarlamak için neler yapmalıyız? Hayır, o değil tabii ki. Ne alakası var? O değil. Sadece sosyetik kızların neler yaptığını betimleyeceğim. Size uyuyorsa bir tanesine yürüyün diyorum yani. Benim böyle şeylere ihtiyacım yok artık. Yani başımız bağlı olduğumuz için bıraktık o işleri. Erkan bırak şimdi, bırakmazsın sen. Evet, bırakmayabilirim ama sonuçta bırakmış gibi durmayı seviyorum. Bütün kankalarla aram sürekli çapkın olmaktan dolayı bozulmuş. Ona aydınlanmadan onu tespit ettim şu an. Hepsiyle aramız bundan bozuldu ya. Neyse. Hemen sosyetik kızlara kanalize olursak, bunlar lüks içinde yaşayan, gözyaşlarıyla, limerleriyle falan sürekli duygusal duran kızlar topluluğu. Sosyetik kızlar, onlar bambaşka gezegenin varlıkları. Sabah kahvaltıda mocha latte içerler, yanında da bir tane badem yerler. Erkekleri de biliyorsun portakal suyu içip çıkar. Kızlar, bu mocha latte nedir bilmiyorum ama çok duydum ya. Varsa bir tane ikram edecek alayım. Bu kızların en fazla sevdiklerim şunlar oluyor. Bunlar genelde 47'den 47.3'e çıktıkları zaman delirirler. Hep ince olacaklar. Sosyete kızsan incesin. Yapacak bir şey yok. Ve minnacık bir şey alsan, kilo olsa şey, kilo aldım ben. Bir de bana buldurttukları oluyordu eskiden. Ya bir yerlerde kilo aldım Erkan, nerede bulsana. Nasıl bulayım abi yani? Çünkü sürekli süzdüğüm için büyük ihtimalle denk gelmişsindir. Nerede şiş bir yerim var bul. Allah Allah, yani bunu söylemenin de yani bana ve benim bunu yayında şu an söylüyor olmam sıkıntı. Kızlar genelde sosyetik birbirleriyle takılmaya bayılıyorlar ve şöyle diyorlar. Ay geçen var ya Bodrum'da sıkıldık, ne yaptık? Hop, jet skisiyle beraber Mykonos'a geçtik. Abi yani sosyetiksen bu tür lükslere sahipsindir. Sen tarifeli uçakla gidersin, bunlar jet skiyle gelir. Yapacak bir şey ya. Genelde en fazla sosyetik kızlarla arkadaşlığın varsa zaten süpersin. Çok dünyanın en şanslısı diyebiliriz senin için ama birbirleri arasındaki hitap şekillerine çok bayılıyorum. Bak bu sosyetik kızlar mesela kendi aralarında canımcım, şekercik, aşkım, ponçiyim. Kızların birbirlerine hitap şekillerine bak. Kankalığı o kadar güzel bir şekilde yayıyorlar ki yani sürekli kafanda bir soru işareti. Kendi aralarında üf, öyle bir ortam. Sosyetik kızlar çok pahalı çantalarıyla, uzun topuklularıyla, mini etekler, giyimleriyle falan. Yani öylesine bir rahat takılmalar mümkün ki yani aralarına girmek de çok zor tabii ki yani. Aynen öyle. Evet, radyoculuğa başladığımda bu tarz sosyetik kızların programı dinlediğine çok tanık oldum yani. Ama dedim ki ben yıllar evvel yani henüz DJ değilken size hayrandım. Artık radyocu olduğuma göre ya, yapacak bir şey yok. İstek yaptıkları zaman da sıradaki şarkıyı paketledim onlara. Artık ilgilenmediğimi söyleyebilirim. Şimdi bu programdaki her şey kurgu. Yalnız bunu buradan takip ederek bana gerçekten böyle olduğuna inanan bir sürü arkadaşım var. Kurgu söylediğim şeyleri daha sonra bana delil olarak getiriyorlar. Erkan geçenlerde şöyle dedin, demek öylesin. Seni hınzır, çapkın seni falan. Kız arkadaşım sürekli darılırdı ve hayatım onlar kurgu, yayın gereği. Yani show must go on desem de Hani mesela Kıvanç'ın bir sevgilisi var. Öpüşme sahnesinde sevgilisi nasıl idare ediyor onu? O hesap. Ne kadar öyle desen de kızlar biliyorsun ya, gözünden bile seni kıskanabiliyor ya. Yapacak bir şey yok. Sonuçta bir kadınlar her zaman problemdir yani bu konularda. Herkes bana sadece şu yönüme özeniyor. Diyorlar Erkan çok rahatsın ya. Yayın kisvesi altında her şeyi söylüyorsun abi. Biz yapamıyoruz. Aynen öyle. Yapacak bir şey yok. Bizim programında iyi tarafı bu yani. Sezon finali yaklaştığı için farkındaysanız çok rahat hareket ediyorum. Bu ayın 29'unda final yapıyoruz arkadaşlar. Sezon finaline dair önerileriniz varsa, mesela bu sezon finalinde bir havai fişek patlatalım falan gibi. Erkan giderken bir şampanya falan, yayını şöyle afilli bitir gibi. Gelecek sezona dair sürprizleri anlat gibi. Varsa önerileriniz Erkan Alçizgi Radyo Fabrik'ten bize mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Genelde DM kutusunu sadece Mehmet Bostancı niyeyse kapakladı yani. Mehmet'ten geçemiyor ki abi kimse. Herkes geliyorlar. Aa Mehmet var, ne yapalım, ses etme, kaç, yüz yüz yürü. Uza. Durduk yere başımıza iş almayalım durumu. Hemen bir şarkı arası, sonrasında programımıza kaldığımız yerden Erkan'la olan beraberliğimize devam ediyoruz. Evet, güzel bir pazar, güzel bir güneşli gün, güzel bir tatil ortamı, eğlenceli, muhabbetli bir program olsun. Aynen, devam ediyoruz.

0: Merhaba, ben DJ Erkan. Şu anda yayındayım.
1: Evet sevgili arkadaşlar, Erkan'ınız yanınızda. Hadi iyisiniz yine. Güzel bir program olsun beraberliğimiz hızıyla. Devam ediyor. Evet, bu anonsla zenginlere girmeye ne dersiniz arkadaşlar? Özellikle de zengin adamlara. Biliyorsunuz hayalimiz hep zengin olmaktı. Artık 40'ı devirdiğimize göre olamayacağımızın da farkındayız. Bir ara Bitcoin'le bizi kandırdılar. Bir ara zengin bir manita düşürürüz de kendimizi avuttuk. Bir ara milli piyango, bir ara bir sürü şey denedik ve artık anladık ki bizim kalbimiz zengin. Ama tabii bu zengin olanları gömmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Yani hemen bir dokundurup zenginleri yerden yere rahatlıkla vurabiliriz. Şimdi zenginler genelde şöyle davranıyorlar. Yanına yanaşıyor ve çok zengin şeydi. Aa, elinde seni simit yerken, aa fakirken inanır mısın? Ben de hep simit yerdim diyor falan. Yani eziyor seni. Aynen öyle. Sonuçta eskiden fakir şimdi zenginlerle uğraşması da bir mesele. Onu da söyleyeceğiz. Zenginlerin genelde dertleri dert değildir arkadaşlar. Şöyle derler. Ya geçen Bodrum'daki yazlığa gittik. İnanır mısın? Elektriği bağlamamışlar ya. Ne yaptın abi? Mum ışığında oturduk. Derde gel. Yapacak bir şey yok. Kedilerine bile özel şoför tutar bu arada bu zenginler. Kedilerinin bile özel şoförleri vardır yani. Adamlar çok lüks. Bazı zenginleri gözü yaşlı yakalıyorum. Acaba diyorum neye üzüldü? Çok merak ediyorum. Bunlar biliyorsunuz direkt acıtasyon yani. Acıtasyon değil, acuntasyon desek nasıl olur? Daha doğru olur, evet. Aynen, acuntasyon. Bunlar genelde şöyle üzüldükleri oluyor. Benim zenginliğim fazla yoksa da kankalarımı alay zengin. Başta da Mehmet Bostanç. Ne konuda zengin? Mehmet de çevresiyle çok ünlü. Arabası da filli. Sürekli olarak lüks yerlere tatile gidiyor. Daha ne yapsın bu adam ya? Allah Allah, zengin işte. Benim zengin kankalar genelde şöyle diyor. Ay Erkan ya, bir şey söyleyeceğim, ne oldu? Londra'daki saat farkıyla burası arasındaki fark beni çok üzüyor. Niye? O genelde tatildeyken diyorlar. Ya ben, biz eve geldiğinde sen uyumuş oluyorsun. Saat farkı bizi çok bozuyor. E tamam, Concorde'un atla hemen buraya gel. Sonuçta 10 dakikada buradasın. Böyle bir lafı da yedirmek lazım onlara. Genelde indirimleri anlatıyorlar genelde zenginler. Şey diyor, ay geçenlerde 7000 euroya çanta aldık, indirimdeydi. Kaç liraydı normalde? 8000'de 7000'e bağladık. Vay anasın, ne indirimmiş be. Bunlar genelde böyle. Zenginlerin çocukları da bir meseledir arkadaşlar. Zengin çocuklardan bir tanesi tombul olur, şişman olur ve genelde şöyle derler. Ya geçenlerde babam bana ceza olsun diye beni İsviçre'ye yolladı. Psikolojimi hala düzelmedi. Vardır ya, dizilerde denk gelirsin mesela. Babası kıza kızınca şey der, seni İsviçre'ye yolluyorum. Ceza olarak. İsviçre'ye gitme cezasına gel. Yani sanırsın ki Esenyurt'taydı, oradan İsviçre'ye geçti gibi olur. Bunların düğünlerine de tavındır ha. Düğün adı altında Sezen Aksu'lar, Tarkan'lar, ondan sonra kimler ararsan hepsi bunların düğününde. Aynen, zengin adam olunca tabii böyle afilli, zengin havuzbaşı, şampanyalı. Evet, zengin olamadığımı biliyorum. Bizim en çok eskiden hayran olduğumuz zengin Serdar Ortaç'tı. Acayip zengin adamdı bu. Bayağı böyle mal mülk filan hepsi bundaydı. Şu anda bak. İster misin? Eskiden hoşlandığım bir kız Serdar Ortaç hayranıydı. Hep beni Serdar'la kıyaslardı. Abi Allah'ın sopası yok dedikleri bu olsa gerek. Ben onu ara ara dürtüp şey diyorum. Bak diyorum Serdar'a. Bir de bana gel. Ya Erkan dur ya, o zaman öyleydi. Yapmasana ya, Allah Allah, durdu ya falan yapıyor. Ya gördün mü şimdi? Abi Serdar Ortaç karabiberimle fırtına gibi eserken benim en çok canımın sıkın olduğu dönemlerdi. Abi Serdar, yani sonuçta kızın göbeğinden zeytin yerken biz ne yapıyorduk? Tam ben de zeytin yiyordum ama daha değişik şekilde. Ve sürekli olarak Serdar'ın her türlü klibi, görüntüsü, şu anki maddi durumuyla kız beni sürekli olarak paketliyordu ve diyordu ki bak gör gör gör. Şimdi Serdar Ortaç'ın şu anki haliyle de ben kızı paketliyorum. İşte Allah'ın sopası yok dedikleri kesinlikle bu olsa gerek. Evet, programımızda sohbet, muhabbet, gırgır, şamata, DJ Erkan'la olan beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor.

Çünkü hava çok soğuk burada. Hemen aşağısında 35. Evet kızlar, genelde kızlar bizi bikinileriyle delirtirler. Ama bu ara kızlarda da bikinili poz atma yok. Ayağı sadece gösteren, havuzun ucundan ayak. Hala bunu anlayabilmiş değilim arkadaşlar. Kızlar acaba ne ayak? Bikinili pozlar atmıyorlar, ayak göstererek. Bizi acaba başka bir yere mi çekiyorlar? Çok çok çok çok ince bir espri oldu bu. Herhalde bunu Mehmet Bostancı hemen çözecektir. Tatilin en zor anı diyorsun ve bir story atıyorsun şöyle. Açık büfe kahvaltı. Hayat çok zor ya. Aman croissant mı yesem, pinçek mi? Önerilerinizi bekliyorum kankalar, yazıyorsun. Allah kimseyi böyle zor seçimlere düşürmesin diye de alta bir dipnot çek. Hatta anketle edebilirsin. İyice abart yani, anketle. Arkadaşlar hangisini alayım, croissant mı? Biraz hızlı olursanız pinçek mi? Normal kek mi? Evet, veya şöyle de yapılabilir arkadaşlar. Kankam işe gitmiş, bendenize. Ne kadar üzülüyorum, ne kadar üzülüyorum. Geçenlerde Mehmet Bostancı'nın da Ayvalık'a giderkenki videosuna denk geldim. Aman öyle böyle bir şey. Profili açık, hemen gidip bakabilirsiniz. Aman Ayvalık yolları, aman çok zor oluyor bu tatiller. Aman tatil içinde illa Ayvalık'a mı gidermişiz bizler falan, fıstıklı şeyler. Yapar mı? Yapar abi. Sonuçta acımasız adamdır Mehmet Bostancı. Yapacak bir şey ya. Evet, peki biz erkekler olarak denizden ayaklı pozları niye atmıyoruz? Ayağımızı suya sokup çıkartırken mesela. Evet kankalar, hele ki böyle aşırı sıcağın altında çalışırlarken, suyun içinden bulu bulu bulu bulu bulu bulu yaparken, ayakları kuma vururken, köpürtürken denizi falan, nasıl olur mesela? Ve hemen yanına deniz eridi resmen. O derece sıcak. Bakın su halinde her taraf gibi. Veya şöyle bir şey yapabilirsin, hemen valizin yanında. Valizimi açmadım henüz. Niye? Kendim de açılamadım. Kankalar bana çok açılma dedi. Açılmamaya valizden girdik. Gibi, gibi, gibi, gibi. Evet, tatilde biliyorsunuz arkadaşlar spor şart. Hepimiz göbekliyiz. İçeri çekebilme konusunda yardımcı olurum ama. Bir dakikaya kadar içeride tutabilirsin. Acil güzel bir kız geldi Erkan, ne yapıyoruz? Bir dakikalık içeri çekme yöntemi var. Hemen destekleyebilirim yani, sıkıntı yok bu konularda. Hemen yaz. Tatilde spor şart arkadaşlar. Havuza şart. Havuza düşer gibi yapıp düşme anını videola. Düştün mü düşmedin mi belli olmasın. Atlarmış gibi yap, orada durdur story'le. Bütün insanlar şaşkın. Düştü mü düşmedi mi? Ne düşmedim Erkan? Tatilde bana birisi. Ha, benim sevgim birinin gönlüne muhakkak düşmüştür. Ama ben düştüm mü birine? Önemli olan bunlar. Evet arkadaşlar, tatilde hemen kısaltırsak anonsu, ufacık hale getirirsek. Tatilde yapabileceğin en güzel şey. Havuz başında, yanında bir portakal suyu, üstünde limon, bir de pipet. Uzanmışsın şezlonga, çek at. Yeteri kadar etkiler. Kızların bize karşı koyduğu ne oluyor biliyor musun? Onlar da yine denizin kenarında, havuzda vesaire, ayak resmi. Ne acaba? Yani erkekler ayağımın dibindesiniz anlamı da çıkabilir. Ama sonuçta kızlar bunu yapar mı? Yapar. Kızlarla uğraşabilir miyiz? Uğraşamayız. Yıllar geçti, bir Emrah şarkısı dinlemedim. En son Acıların Çocuğunda kalmıştım. Yepyeni şarkısı şimdi bizim programımızda.

0: kahreder, derbeder.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmamaktadır. Radyonuzun DJ'i Erkan yayında.
2: Evet arkadaşlar, programımızın diğer yarısı sevgili Mehmet Bostancı. Adam jingle'ıyla resmen şova çıkıyor ve bizim programı tamamını etkiliyor. Evet Mehmet Bostancı, seviyoruz seni, jingle'ınla da ayrı bir göz dolduruyorsun. Seni. Arkadaşlar biliyorsunuz yaz geldi, kadınlar daha bir güzel olmak için hemen harekete geçti ve kızlar biliyorsunuz sürekli güzel, daha güzel olmanın yollarını sürekli araştırırlar. Ama hepsinin gitmiş olduğu yer Danla Bilic. Bütün güzel kızların ortak adresi. Danla Bilic'e git. Geçen açıkladı Danla Bilic, yaklaşık 15 trilyon para harcadım güzelliğime dedi. Ne yaptın ya? Önce kendine bakınca tamam dedim, az bile vermiş. Böyle de bir sıkıntı var. Genelde biliyorsunuz kızlar arasında şöyle bir, daha doğrusu erkekler arasında şöyle bir şey vardır. Arkadaşlar çirkin kız yoktur, az para vardır. Böyle bir diyalog söz konusu. Evet, kızların genelde güzellik sırlarında neler yatıyor hemen detaylıca bakıyoruz. Yüz maskesiyle başlıyorlar. Ne var yüz maskesinde? Çilekli yoğurt, avokado purosu, puresi, purepi. Hep de bugün test söylüyorum cümleleri ya. Alıyoruz baştan. Önce yüz maskesiyle başlıyorlar. Bence normal bir maske taksalar da bizim için yeterli. Daha doğrusu kızların maskeleriyle hiç ilgilenmiyoruz ama olsun, sonuçta onlar maskeyle giriyorlar. Okey, hemen bakalım. Çilekli yoğurt, avokado püresi, çamur kıvamında sürüyorlar. İki tane de hıyar koyuyorlar gözlere. Niye? Kimsenin onlara bakıp bakmadığını fark etmemek, moralleri bozulmasın diye. Neye benziyorlar biliyor musun? Şirek gibi oluyorlar. Ben o kadar diyeceğim. Yanlış, başka bir şey yok yani. Saç bakımlarında neler var? Saç bakımlarında zeytinyağı sürüyorlar arkadaşlar saça. Zeytinyağı. Yemek yaparken ekstradan artarsa falan. Zeytinyağı kalmış, ne yapayım saçıma süreyim. Gibi. Evet, saçlar ne oluyor? Pırıl pırıl oluyor. Bu arada Dyson'un düzleştiricisi çıktı. Kızlar bırakın artık zeytinyağını falan. Yapın bana bir tane salata. Dökün içine afiyetle yerken sen de Dyson'la düzelt saçını ya. Bırak zeytinyağı ya. Bırakamayız. Genelde kızlarda en çok dikkatimi çeken kaş aldırıyorlar. Kaş mı? Bırak kaşını abi, dursun ya. Yok, kaş aldıracağız. Eyeliner'la süsleyeceğim kendimi. Çekil uza git. Eyeliner'lı kızlar. Kaş alan kızlarsa ne yapıyorlar? Kaşları Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'yı yaparkenki hassasiyetiyle yapıyorlar. Benim kız arkadaşım çatalla kaş yaptı yanımda. Şaşırdım yani, yemek bittikten sonra ama. Erkancığım yemek bitti, ben 2 dakika kaşları düzelttim. Çatalı bir çekti. Kışt, aman Allah'ım, bu ne? Afrodit gibi. Dedim kaşıkla bir şeyler deneyebilir misin? Yok, çatalla şimdilik, çatal dedi. Okey dedim, sorun yok. Böyle iyisin ya. Yine de sen bilirsin. Kızlar yaz aylarında bilhassa 32 parça makyaj setiyle gezer. Yani ortalama kiloya vurursak 2 kiloluk makyaj malzemesiyle gezerler. Fondöten, pudra, allık, highlighter, contour, ne ararsan hepsi bunlarda. Uzaylı inse geri kaçar. Merhaba dünyalı, biz dostuz bile demezler. Aman Allah'ım, yürü, buraya uzaylılar çoktan geldi. Yeniden keşfetmeye gerek yok falan derler. O derece. Bazı kızlar gül suyuyla gün sonunda makyaj temizlemeye girer. Asetonla falan. O da büyük bir uğraştır arkadaşlar. Gün boyunca güzel olurlar ve bir de bunun akşam temizlemesi var. İyi ki bunu erkeklere kitlemiyorlar. Vallahi çok şanslıyız beyler. Sakın ha böyle bir şeye yeltenmeyelim. Hayatım, sen benim için gün boyu güzeldin. Çekil de bunu da ben temizleyeyim. Ama sakın ha. Yapacak bir şey yok. Ben kız arkadaşıma mutlu bir güzelliğin sırrını sormuştum. Bana ne diyor biliyor musun? Güzellik uykusu bana yetiyor Erkan'cığım. Nerede uyuyorsun dedim, Netflix bakarken dedi. Bak hiç unutmuyorum, kız arkadaşımla Squid Game izliyorduk. Bir sezonu izledik bir oturuşta, sadece ilk bölümü hatırlıyorum. Gerisinde uyuduk. Hem de Squid Game gibi bir dizide uyuduk. Nasıl? Netflix abi uyutur. Netflix izlerken muhakkak uyuyorsundur sen de, bu konuda ortak noktamız. Ve dikkatimi çeken şu oluyor, yeni içerikleri yoksa o anki içerikte uyutuyorlar bizi. Bir uyanıyorsun yumuz. Tamam uyursun okey de abi, Squid Game'de uyuyamazsın. Onu da yapıyorsan helal olsun. Son kertede kızlara güzel olmaları için sadece tek bir şey lazım. Ne lazım Erkan? Güzel bir güzellik uykusu.

0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Evet sevgili arkadaşlar, programımızın son dakikalarına geldik. Bu güzel programı artık yavaş yavaş bitiriyoruz. Evet, çok güzel bir programdı. Evet, çok eğlenceli, çok güzel, çok müthiş bir şekilde birbirimizi ağırlamış olduğumuz bir yayın daha oldu. Evet, son dakikalarda programa bir misafir geldi. Sevgili Sevinç öğretmenim bizimle. Evet, kendisi bugün sevgili oğlunu hangi şarkıyı dinlemek istediğini ve bunu Erkan'ın programından sana hediye edeceğim demiş. Evet, güzel bir hikaye. Bu hikayede sevgili oğlu "Alla beni pulla beni Barış Manço'dan şarkısını istiyorum" demiş annesine. Ve biz de kendisine bu programda bu şarkıyı hediye edeceğiz. Aynı zamanda sevgili Sevinç öğretmenim Mehmet Bostancı'ya da sevgilerini yolladı. Hayretten hadisin sevgili Mehmet Bostancı. Evet, şimdi biz bu şarkıyı dinleyeceğiz ve herkese de hediye edeceğiz. Aynı zamanda şu anda yayın arkasında beni dinleyen çok özel birisi daha var. O da istedi bu şarkıyı, ona da hediye. Evet, bugünlük programımızda güzel bir programla veda etme zamanı geliyor. Evet, bu programı da iyi bir şekilde tamamladık ve bitirdik arkadaşlar. Salburg'da acayip bir sıcak var, öyle böyle değil. Tatil yerlerinde olan arkadaşlarıma da iyi tatiller diliyorum. Gelecek hafta da yine beraberiz ve programımızın bu ayın sonunda 29'unda sezon finalini yapacağız, onu da söylüyorum. Büyük finale herkes davetlidir, onu da ekstradan hatırlatayım. Evet, yayın arkasında programımızı dinleyen, bize mesaj atan, bizimle olan bütün dinleyicilerime ayrıyeten teşekkür ediyorum bu sıcak günlerde. DJ Erkan'la olan güzel bir beraberliğin tadı elbette ki bir başka. Evet, adını anmadığımız ama programımızı dinlediği için çok mutlu olduğumuz bir sürü sevgili dinleyicimiz var. Hepsi yayın arkasında. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz ve anonsu bir daha tekrarlayalım. Sevgili Sevinç öğretmenimiz, daha doğrusu bana sesi güzel radyocum diyen değerli öğretmenimize sevgilerimizi yolluyoruz. Bugün sevgili oğlu için biz tek şarkısı talep etti ve dedi ki Erkan'dan istek yapalım, hangi şarkı istersin, ve istek şarkıları Barış Manço'dan "Alla beni pulla beni" herkesin anılarında olan müthiş bir şarkı istendi. Hediye ederek programımıza veda ediyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek hafta yine aynı saatte yeniden buluşmak üzere diyerek size veda ediyorum. Tekrar haftaya pazar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu pazarlar Türkiye.